dalgın ve düşünceli bir çizme 800'e. Bankada çalışıyor müdürün sekreteri, kardeşleri okuyor, bir o çalışıyor evde, bir de anneleri. Babaları zamana resti çekmişçesine, yerleşip geçmiş duvardı resim çerçevesine. Dünyada hiçbir şeye fazla değer vermezdi, bugün varsa yeriz, yarına Allah kerim derdi.